0: 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: Reklamları dinlediniz. Artık misafirimiz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112. Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuzgölü.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

otobanda kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralı. Ankara Niğde otobanında Acıkuyu mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, tır kamyon ile transporter tipli aracının çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralıların yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Olay, 15 Aralık günü saat 9:30 sıralarında gerçekleşti. İlk müdahalenin ardından yaralılar Şerefli Koçhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Daha sonra yaralılar helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Reklamları dinlediniz. Her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo Tuzgölü.

0: aşkım hasretine. Gel desen gelemem ki.
1: Bir zamanlar, bir zamanlar, bir zamanlar, bir zamanlar.
0: Sen tesadüf neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yarısıydın. Ne yapsam?

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çokokrem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop kek koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

Gönlüm yine perişan etti. O da kaçtı gitti. Odaya kokusunu, yastığa saçlarını, içime derdini bıraktı da gitti. Gönlüm yine perişan ettin beni. Dermanımı çaldı. Dizlerim bende kaldı, dermanımı çaldı da gitti. Gönlüm yine perişan ettin beni. Ömrümden 10 yıl aldı da gitti. Gönlüm beyazlar bende kaldı, siyahımı çaldı da gitti. Gönlüm ömrümden 10 yılı aldı da gitti. Ömrümden 10 yılı aldı da gitti.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesi amacıyla okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama tamamlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ailem Güvende operasyonlarında 5 il merkezli ve toplam 15 ilde 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini açıkladı. MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi.

0: Bakanı Yusuf Tekin 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladıklarını belirterek öğretmenlerimizin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak. Atama işlemleri ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Mersin limanında kuru yük gemisinin altına gizlenmiş 1,5 milyar lira değerinde 350 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda'da gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran tarafının anlaşma yapmayı çok istediğini söyleyen Trump, İran'la savaş Kasım'daki ara seçimlerden önce de bitebilir ama ara seçimlerden sonra bitmiş olacak dedi.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz.

Yeni haftadan festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 14 Eylül 2026 günlerden pazartesi. Bugün haftaya muhteşem bir başlangıç yaparken keyifli şarkıları da bulunduğunuz ortamlarda sizlerle buluşturuyor olacağız efendim. 120 dakikaya yakın buradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Keyifli şarkılar sizleri bekliyor.

Hanımlar beyler, yapay zeka ile ilgili her geçen gün yeni bir gelişmeyi takip etmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki yapay zekadaki hızlı gelişim, hızlı ilerleyiş tabii ki bazı tehlikeleri de, hatta bazı tehlikeler demeyelim, ciddi tehlikeleri de beraberinde getiriyor diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde bir yapay zeka şirketinin çalışanı istifa etmiş ve gelecekte bunun insanlığı ciddi derecede tehdit ettiğini açıklamıştı. Bu ve benzeri birkaç haberimiz var, detaylarına bakacağız. Ama öncesinde keyifli şarkılar sizleri bekliyor.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çoko Krem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop kek koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Fersan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.
1: Bir reklam.
2: Fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
1: Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefli koşularda Fakülte Ankara ve 3-4-5 All Star'la erken kayıt avantajları başladı. 5, 6 ve 7. sınıf, LGS, TYT ve AYT öğrencilerine hibrit

yön veriyoruz. Hemen arayın 0533 230 79 68 0533 524 72 07. Fakülte Ankara. Hedefin burada başlıyor.

Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuk aldığı yerden devam ediyor. Yapay zekayı konuşacağız demiştik birazcık. OpenAI'ın baş bilimcisi Yakup Paçoki, yapay zekanın kontrolsüz gelişmesi konusunda aşırı dikkatli olunması çağrısında bulundu ve insanların geleceği kontrol etmeye devam etmesini sağlamak için daha fazla müdahale gerekebilecek dedi. OpenAI'ın yanı sıra başka firmalardan da çeşitli açıklamalar geliyor. İnsanlık için endişe veren durumların olduğu söyleniliyor. Son blog yazısında Paçoki şöyle diyor: inanılmaz derecede zeki makinelerin olduğu bir dünyaya geçişle karşı karşıyayız ve bu geçişin insanlık için iyi sonuçlanmasını sağlamamız gerekiyor dedi. Savunma sistemleri kurmaya ve uyum sağlamaya yönelik teknik çözümler aramaya devam edeceğini de söylerken, uyum bir makinenin eylemlerinin ve hedeflerinin insan niyeti ve güvenlik önlemleriyle mükemmel bir şekilde eşleşmesini sağlamak için kullanılan bir terim diye de vurgulamış. Yine farklı gelişmeler de var, ciddi tehditler de var aslında. Bazı araştırmalar var. Detayları paylaşacağız, ayrılmayın. Bir el-

Hanımlar beyler, güne dair en sevilen şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde festivali dinlemeye devam eden herkese de muhteşem bir gün dileyelim bir kez daha. Efendim, yapay zeka ve onun gelişimi. Onun gelişimiyle birlikte de süper zeka, artık yapay süper zeka karşımıza çıkacak ve bu da ciddi bir tehdit oluşturuyor diyebiliriz. Amerikan yapay zeka şirketi Anthropic'in önde gelen bir güvenlik araştırmacısı, yapay zekanın çok hızlı ilerlediğini ve önümüzdeki 10 yıl içinde tüm insanları öldürme ihtimalinin de %10'dan fazla olduğuna inandığını söyledi. Yapay zeka sistemlerinin gelecekte insanlığın yok olmasına nasıl yol açabileceği konusundaki düşünceleri de tabii ki ayrıntılı olarak açıklıyor Anthropic yaptığı açıklamada. Birçok nokta var bununla ilgili baktığımız zaman. Süper zeka için henüz devletlerin ya da bu yapay zeka geliştiricilerinin bile bir planı yok. Sadece daha zeki yapmaya çalışıyorlar. Her seferinde daha da ileriye götürmek bunu. Karşılığında da daha ileriye gittiğinde doğabilecek sorunları da müdahale edemeyecek konumda konumlanırsak eğer ki, evet, gerçekten de insanlık artık yavaş yavaş tehlike altına geliyor. Şu an bu haberler daha az. Ama önümüzdeki yıllarda bu tarz haberlerin, bu tarz gelişmelerin daha sık görüleceği öngörülüyor uzmanlar tarafından da.

Küresel petrol piyasalarında yaşanan sert yükseliş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi diyebiliriz. Yeni gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar seviyesini aştı ve benzin grubunda geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 20 kuruş civarında bir artış gerçekleşti ve ortalama benzin fiyatları artık 80 liranın bazı bölgelerde üstündeydi. Altında olan noktalarda ise yine 80 liranın üzerine çıktı. Motorinde de sınırın 100 lirayı aşabileceği belirtiliyor. Halihazırda 90 lira eşiğinde bulunan motorin gelecek yeni zamlarla birlikte önümüzdeki süreçte 100 liranın üzerine çıkabilir.

14 Eylül 2026 Pazartesi gününde sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. İngiltere'de yepyeni bir dönem konuşuluyor değerli dinleyenler. Bu yeni dönemde İngiltere'de turist vergisi geçerli olabilir. Ne olur turist vergisi İngiltere'de geçerli olursa ziyaretler daha pahalı hale gelebilir efendim. İngiltere'de parlamentoya sunulan öneride belediyelerin gelir sağlayabilmesi adına böyle KDV gibi işte otellerde çeşitli turizm konaklama yerlerine ekstra vergiler getirerek turistlerden bir gelir elde edilmesi ve belediyelerin de bu parayı direkt kendi kasalarına alması konuşuluyor. Aslında Avrupa'da bu sistem kullanılıyor. Mesela İskoçya'da oteller, pansiyonlar ve diğer tesislerde konaklayanlar için %5'lik bir oran var. Yine Galler'de kişi başı gecelik 1.30 sterlinlik bir ödeme yapılıyor otellerde konaklanıldığı zaman ve bu paralar da o bölgedeki belediyelere finans sağlıyordu. İngiltere'de de bu durumun yaygınlaşması tahmin ediliyormuş.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
4: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
5: Pasifik Su Arıtma.
4: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
5: Pasifik Su Arıtma.
4: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefonu 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
5: Pasifik Su Arıtma.
6: Reklamları dinlediniz.

Günün sevilen şarkılarıyla festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Yapay zekayı konuşuyorduk programımızın başında. Yine bir başlık var. Yapay zekada işler ciddileşti. Çernobil boyutunda felaket uyarıları geliyor denildi. Efendim ABD'de bir tasarı sunmayı planladığını duyurdu bir senatör. Tasarı insandan daha zeki yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesini yasaklamayı ve yeni güvenlik kuralları belirlenene kadar diğer tüm illeri yapay zeka araştırmalarını geçici olarak durdurmayı öngörüyor bu tasarı. Sanders'ın ofisinin verdiği bilgiye göre tasarının önümüzdeki haftalarda sunulması bekleniyormuş. Küresel anlaşma çağrısı da yapılıyor. İngiltere'de de bununla ilgili bir takım çalışmalar var baktığımız zaman. Ulusal bir yasa süper zekanın başka bir yerde geliştirilebileceği uluslararası sorunu da çözmüyor aynı zamanda aslında. Bununla ilgili de adımlar atılması gerekiyor. Örnek olarak Russell şöyle demiş, finans sistemlerinin, iletişim sistemlerinin ya da elektrik şebekelerinin koordineli biçimde sabote edilmesi gibi doğrudan ya da dolaylı olarak milyonlarca insanın hayatına mal olacak ve birçok ülkenin ekonomik çöküşüne yol açacak senaryolar yer alıyormuş süper zekanın gelişmesi durumunda.

bazı burçlar için para yalnızca ihtiyaçları karşılayan bir araç değil, güvenliğin, özgürlüğün ve başarının, konforlu yaşamın anahtarıdır diyor astrologlar. Kazançlarını artırmaya önem veren bu kişilerden bazıları geleceğini garanti altına almak isterken, bazıları da kaliteli ve gösterişli bir hayat sürmenin peşindeymiş. Efendim, astrolojiye göre parayla ilişkisi en güçlü olan 3 burç şöyleymiş. Boğa, Oğlak ve Aslan burçları. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Bu 3 burcun diğer burçlara göre parayla ilişkisi daha güçlü olarak tanımlanıyor astrologlar tarafından.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çoko Krem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop kek koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Fersan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2 Cuma Lisi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.
3: Fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
1: Her büyük başarı doğru eğitimle başlar. Şerefli Koçlar'ın

ettim koştuğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres: Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 62.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Domates salçası mutfakların vazgeçilmezlerinden birisi değil mi? Şimdi de tam mevsimi, bol bol hazırlanıyor böyle. Bol bol artık o salçalar yapılmaya başlandı. Domatesler kasa kasa pazarlarda satılıyor, alıcılarını bekliyor. Efendim, İspanya'da yapılan yeni bir çalışma düzenli salça tüketiminin dikkat ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini, hatta beyindeki bazı bağlantıları da değiştirebileceğini ortaya koymuş. Salça bu denli faydalıyken bir kasa daha fazla almakta fayda var değil mi, hazır ucuzken?

Ali Süzel olmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Haftanın ilk çalışma gününe muhteşem bir başlangıç yaptık. Keyifli şarkıları paylaşıyoruz sizlerle ve unutulmaz anlar biriktiriyoruz bulunduğunuz ortamlarda. Muhteşem bir hafta olsun da haftanın ilk gününden şöyle güzel dileklerimizi iletmiş olalım haftaya dair. Muhteşem bir şekilde geride kalır umarım. Keyifli şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor.

77 yapımı Şabanoğlu Şaban filmi izlediniz değil mi? Mutlaka denk gelmişsinizdir televizyonda izlemediyseniz bile, ama bence şu an sesimi duyanların %80'inin bu filmi izlediğini tahmin ediyorum. Türk sinemasının unutulmaz eserleri arasında yer alıyor zaten bu film. Türk sinemasının efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı filmin devamı niteliğinde Şabanoğlu Şabanoğlu Şaban filminin çekileceği öğrenilmiş efendim ve yeni başrol ise dikkat çekici Eylül 2026'nın sonunda sete çıkması planlanan Şabanoğlu Şabanoğlu Şaban filminin başrolünde Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal rol alıyormuş. Ancak filmin hikayesi de henüz ayrıntılı biçimde açıklanmış değil. Aktarmış olalım. Umarım keyifle izleyeceğimiz, geride bırakacağımız muhteşem bir film çıkar ortaya. Peşin.

Güney'de Ayrı'nın sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğüt'tü. 120 dakikaya yakın buradaydım. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz haftaya. Pazartesi gününden efendim yarın haftanın ikinci gününde tekrar sizlerle olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesi amacıyla okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama tamamlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ailem Güvende operasyonlarında 5 il merkezli ve toplam 15 ilde 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini açıkladı. MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladıklarını belirterek, öğretmenlerimizin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Mersin limanında kuru yük gemisinin altına gizlenmiş 1,5 milyar lira değerinde 350 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda'da gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran tarafının anlaşma yapmayı çok istediğini söyleyen Trump, İran'la savaş Kasım'daki ara seçimlerden önce de bitebilir ama ara seçimlerden sonra bitmiş olacak dedi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6.791 lira 26 kuruş, Amerikan doları 48 lira 61 kuruş, euro 56 lira 43 kuruş, sterlin 65 lira 80 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 47 sent, bir bitcoin 77.328 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.467 puandan işlem görüyor.

0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
1: Spor.
2: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, Erkekler Klasik Yay kategorisinde bronz madalya kazandı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.
1: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Reklamlar.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
6: Pasifik Su Arıtma.
0: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
6: Pasifik Su Arıtma.
0: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
6: Pasifik Su Arıtma.
0: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çokokrem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop kek koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor. Evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla. Üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü.

0: otokozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisarı.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çokokrem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop kek koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Fersan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesi amacıyla okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama tamamlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ailem Güvende operasyonlarında 5 il merkezli ve toplam 15 ilde 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini açıkladı. MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladıklarını belirterek, öğretmenlerimizin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Mersin limanında kuru yük gemisinin altına gizlenmiş 1,5 milyar lira değerinde 350 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda'da gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran tarafının anlaşma yapmayı çok istediğini söyleyen Trump, İran'la savaş Kasım'daki ara seçimlerden önce de bitebilir ama ara seçimlerden sonra bitmiş olacak dedi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6.791 lira 26 kuruş, Amerikan doları 48 lira 61 kuruş, euro 56 lira 43 kuruş, sterlin 65 lira 80 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 47 sent, bir bitcoin 77.328 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.467 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de batılı yönlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, Erkekler Klasik Yay kategorisinde bronz madalya kazandı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinizde.

0: Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu günler, hayırlı haftalar olsun. 2026-2027 eğitim öğretim yılına tüm öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun efendim. Keyifli, güzel bir hafta diliyorum herkese.
1: Yüzüme, yüzüme.
0: Evet, Güzeller Alışveriş Merkezi, Güzeller Giyim, Kuzgörü Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız.
1: Sürmeler mi çekti?
0: Çekmiş aman aman aman aman aman aman yandan.

0: Evet güzeller. Evet güzeller giyim AVM katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğin ustamızıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olsun. Okul kıyafetlerinde doğru adres güzeller giyim sevgili dostlar. Tüm okul kıyafetleri güzeller giyimde bulunuyor. Şıklık, özenli işçilik, kalite ve rahatlık okul kıyafetlerinde güzeller alışveriş merkezinde. Görelim kimler nerelerden bizlerde. 0552-610-1060 aracılığıydı. İletişim kurabileceğiz gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları, türküleri, bozlakları, oyun havalarını, halayları WhatsApp aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatmış olalım arkadaşlar. Başlıyoruz, hoş geldiniz. Radyolarda.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi. İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
2: Kesme çiçekler, buket, arajvan, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
2: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji.

0: çiçek, torf toprakları ve besin vitaminleri.
1: Gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın. Yapay ağaç modellerimiz satışta. Gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın. 0507-604-46-00 Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanınıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın, yapay ağaç modellerimiz satışta, gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın 0507-604-46-00. Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanınıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın. Yapay ağaç modellerimiz satışta. Gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın. 0507-604-46-00 Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanımıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.

0: Tuzgün Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın. Yapay ağaç modellerimiz satışta. Gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın. 0507-604-46-00 Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanınıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.
1: Yarın aşkına.

Şerefli Koçhisar'da düğün alışverişinin en akıllı adresi Güzeller Giyim AVM. Şık, kaliteli, hesaplı. Gelinlikler 5000 TL'den başlar. Özel tasarımlar sadece 15.000 TL. 20.000 TL ve üzeri alışverişe gelinlik hediye. Uzağa gitmeyin, fazlasını ödemeyin. Daha klas, daha uygun, daha avantajlı alışveriş burada. Güzeller Giyim AVM. Mutluluğun başladığı yer.

104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 10 60 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

0: 30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tomuzu'yla. İkici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00, 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz

Tuzgün Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz Tumuzu'yla mekanımızda fark yaratın. Yapay ağaç modellerimiz satışta. Gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın. 0507-604-46-00 Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanınıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.

0: şimdi. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binans Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar.

0: kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
2: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
2: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
2: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
2: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
2: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
2: Telefon 0507 604 46 00.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
3: Reklamları dinleyelim.
4: 104.1 Radyo Tuzgölü.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın. Yapay ağaç modellerimiz satışta. Gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın. 0507-604-46-00 Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanınıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.

Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.

sesli katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın. Yapay ağaç modellerimiz satışta. Gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın. 0507-604-46-00 Tuzgölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanınıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgölü.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgölü Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın, yapay ağaç modellerimiz satışta, gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın 0507 604 46 00. Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanınıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.

104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimize ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

Yıldız Gül Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın. Yapay ağaç modellerimiz satışta. Gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın. 0507-604-46-00 Tuz Gölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanınıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgölü.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgölü Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.

0: Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin.
1: Şoför abla radyolarda.

Düzgün Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın. Yapay ağaç modellerimiz satışta. Gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın. 0507-604-46-00 Tuzgölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanınıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgölü.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgölü Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.

104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 10 60 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-10-60'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

eski kırtasiye alışverişlerinden bahsederken kokulu silgilerden bahsetmesek olmaz. Kokulu silgileri mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Hatta şu anda kokusu burnuma geldi. Çile kokulusu vardı, karpuz kokulusu vardı. Hatta ne koktuğunu tam anlayamadığımız ama sırf güzel göründüğü için aldığımız silgiler vardı. Kullanmak için değil, koklamak için alınan silgilerdi adeta. Hatta bazılarını kullanmaya kıyamaz, kalem kutumuzun içinde saklardık. Bir arkadaşımız bak benimkini kokla diye uzatır, biz de merakla koklardık. Sonra silginin kenarları kirlenmesin diye dikkatli kullanmaya çalışırdık. Tabii birkaç hafta sonra o tertemiz silgiler de okul hayatının izlerini taşımaya başlardı. Bugün bir kırtasiyeye girip o kokulu silgilerden birini görsek belki de elimiz hemen ona gider. Çünkü bazı kokular insanı doğrudan çocukluğuna götürür sevgili dinleyenler. Kırık Plak devam ediyor.

0: Kırık plak.
1: Reklamlar.
0: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin, kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Spahiler Mobilya 0537 489 07 14. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın.

0: arayın. Pasifik Su Arıtma telefonu 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
1: Pasifik Su Arıtma.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçsar.
3: Reklamları dinledin.
4: Kırık Plak.
5: Programımız Tüm Güzelliğiyle devam etmekte. Ben Nurgül'le berabersiniz. Burası 104.1 Radyo Tuzgölü.

Efendim, eski kırtasiye alışverişlerinin mutluluğundan bahsediyoruz sizlere. Defter kaplama geceleri de bunlardan bir tanesi, o rengarenk seçilen kaplıklarla beraber. Kırtasiye alışverişinden sonra evde ikinci bir tören başlardı, defter kaplama. Masanın üzerine renkli kap kağıtları serilir, makas çıkarılır, bant hazırlanırdı. Bir defteri düzgün kaplamak gerçekten beceri isterdi. Köşeleri tam oturtmak lazım, kağıdı karıştırmamak lazım. Bir de üzerine etiket yapıştırılırdı. Adımız, soyadımız, sınıfımız. Bazen etiketi yamuk yapıştırır, sonra söküp tekrar düzeltmeye çalışırdık. Ama o defterler kaplanıp çantaya yerleştirildiğinde okulun başlamasına artık gerçekten hazır olduğumuzu hissederdik. Şimdi düşününce o hazırlıkların kendisi bile okulun en güzel anılarından biriymiş aslında. Belki de çocukken yeni bir başlangıcın heyecanını bu kadar yoğun yaşamamızın sebebi buydu. Her şey yepyeniydi. Defterler, kitaplar, kalemler. Ve biz de yeni bir sınıfa, yeni bir yıla doğru gidiyorduk.

Harika Şarkılar Eşinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Kırtasiye alışverişlerinin heyecanından bahsediyoruz bugün sizlere. Efendim, kırtasiyelerinde kendine özgü bir havası vardı. Raflarda üst üste dizilmiş defterler, kalemlerin bulunduğu dönen standlar, renk renk dosyalar, cetveller, boyalar. İçeri girdiğinizde insanın gözü her yere giderdi. Bunu da alalım mı diye sorardık. Sonra bir şey daha görürdük, onu da isterdik. Kırtasiye alışverişi aslında biraz da hayal kurmaktı. O yeni kalemle güzel yazılar yazacağımızı, yeni boyalarla harika resimler yapacağımızı düşünürdük. Bazen annemiz ya da babamız yeter artık başka ne lazım derdi. Bizim gözümüz ise hala raflardaydı. Çünkü kırtasiyede her şey gerekli görünürdü. Bugün o dükkanlara girdiğimizde belki eskisi kadar heyecanlanmıyoruz ama o rafların arasında dolaşırken içimizden küçük bir çocuk hala hadi şuna da bakalım diyor.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çokokrem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop cake koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Bir reklam.
3: Şerefli koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

kırtasiye alışverişinden bahsediyoruz ya bugün sizlere. Sıra geldi Yeni Kalem'in ilk yazısına. Yeni Kalem'in ilk yazısı da ayrı bir meseleydi sevgili dinleyenler. Kalemin ucunu açar, önce bir köşeye ismimizi yazardık. Sonra defterin ilk sayfasına birkaç satır. Kalemin kağıt üzerinde kayması bile hoşumuza giderdi. Özellikle tükenmez kalemse mürekkebinin akışı çok önemliydi. Çok bastırırsak kağıdın arkasına geçerdi. Az bastırırsak yazmazdı. Kurşun kalemlerde ise kalemtıraşın düzgün kesmesi önemliydi. Bütün bunlar bugün çok küçük ayrıntılar gibi geliyor ama çocukken bunların her biri bizim için çok büyük meselelerdi.

Sevgili dinleyenler, tüm çiftçilerimize, tarla sürenlere, Kulu ilçesine, Evren ilçesine, Sarıyahşi sosyal tesislerine, Evren plajına ve Sultanhanı Aksaray'a selamlarımız ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Şarkıda armağan ediyoruz tabii ki.

Dinamik Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz. Şehrin en iyisindesiniz. Okulların açıldığı bu haftada bizler de eski okul anılarımızı hatırlamaya çalışıyoruz. Efendim, şimdiye kadar hep kendi kırtasiye heyecanlarımızdan bahsettik. O dönemlerde bir de işin anne ve baba tarafı vardı. Biz rafların arasında bunu istiyorum, bunu da istiyorum derken onların aklında uzun bir liste olurdu. Defter, kalem, silgi, boya, dosya, kap kağıdı ve bir yandan da haliyle bütçeyi hesaplarlardı. Biz ise sadece renkleri ve güzellikleri görürdük. Yeni bir kalem kutusunun bizim için ne kadar önemli olduğunu o günlerde belki tam anlayamazdık. Ama şimdi geriye dönüp baktığımızda o alışverişlerin içinde aslında ne kadar büyük bir emek olduğunu görüyoruz. Çünkü çantamızın eksiksiz olması, defterlerimizin hazır olması, okulun ilk gününe hazırlıklı gitmemiz için anne babalarımız çok uğraşırlardı. Belki de kırtasiye alışverişinin en güzel tarafı buydu. Şimdi onları çok iyi anlıyoruz. Artık roller değişti. Biz anne babayız.

Sevgili dinleyenler, eve geldik kırtasiye alışverişinin sonuna. Çantalar hazır, defterler kaplanmış, kalem kutular yerleştirilmiş. Ertesi gün okul var. Belki uyumak zor çünkü insanın içinde tatlı bir heyecan var. Çünkü yeni bir yıl başlayacak. Yeni bir sınıf, yeni arkadaşlar, yeni hikayeler. Çocukken biz bunun farkında değildik ama her Eylül aslında hayatımızın küçük bir yeniden başlangıcıydı. Şimdi bugün okullar yeniden açıldı. Şimdi size diyorum ki kırtasiye raflarında dolaşan o çocuklara bakın. O heyecanı inanın yüzlerinden okuyacaksınız. Çünkü bir zamanlar onların yerinde siz vardınız. Bugün biraz olsun geçmişe götürmeye çalıştık sizlere ama saatimize bakıyorum. Artık bize ayrılan zamanın burada sonuna geldik. Güzel bir şarkıyı buluşalım sizlerle. Sonrasında veda etmek üzere buradayız.

günlük biz Aylan Süren'in burada sonuna geldik. Şarkımızın öncesinde de dediğimiz gibi haftanın ilk gününü geride bıraktık. Okulun ilk gününü geride bıraktık. Umarım çok keyifli, çok güzel geçmiştir sizin için okulun ilk günü bugün. Yarın yine aynı saatte ben Nurgün yine bu mikrofonun başında olacağım. Sizler de radyolarınızın başında olursanız o halde ne diyoruz? Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşçakalın.

0: Bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya aslında asosyal medya. Takım çalışmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Süpermen yok değerli arkadaşlar. Hep birlikte bir araya gelip iş başaran insanlar var. Dolayısıyla ekip çalışması ve iletişim çok kıymetli dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı sokaklar güvende operasyonları başlatıldığını belirterek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında hazırlanan ilk örnek daireler tanıtıldı. Projenin ilk etabı olan 1071 konut için bugün başlayan başvurular 25 Eylül'e kadar E-Devlet üzerinden alınacak. İçişleri Bakanlığı 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda FETÖ-PDY'nin hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli

yakalandı. Yunanistan'da Gavda Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. 25 kişi kayboldu. Burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Yunanistan'da Gavda Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. 25 kişi kayboldu.

0: 6 lira 43 kuruş, sterlin 65 lira 80 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 47 sent, bir bitcoin 77.328 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.467 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, Erkekler Klasik Yay kategorisinde bronz madalya kazandı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.
2: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Bugünlük bize ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik efendim. Radyo Tuz Gölü'nde yarın yine aynı saatte tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın. Tabii ki bölgenin güçlü sesi Radyo Tuz Gölü'nden ayrılmayın.
3: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
4: Pasifik Su Arıtma.
1: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
4: Pasifik Su Arıtma.
1: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın.

0: Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
1: Pasifik Su Arıtma.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3-1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçlar. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
3: Reklamları dinlediniz.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Reklam. Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çokokrem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop cake koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
2: Reklam.

Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefli koşularda Fakülte Ankara ve 3-4-5 All Star'la erken kayıt avantajları başladı. 5, 6 ve 7. sınıf, LGS, TYT ve AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533-230-79-68, 0533-524-72-07, Fakülte Ankara, hedefin burada başlıyor. Şerefli koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsın.
0: Biz tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsın. Sana da çiçek yok.

0: parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507-604-46-00.
1: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor. Evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537-489-0714. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su Arıtma. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar, hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır, temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3-1. İletişim 0545 166 9306.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çoko Krem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop kek koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklılere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklılere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası. Reklam.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2 Cuma Lisi Ayhan.

üniversite olsun. Doğru adres: Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68 0533

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhan Yettin Duran sanal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni nesil suç örgütleri hem asayişe tehdit eden hem de çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan yapılardır. Sosyal medya ve dijital mecraları suçun propagandası ve eleman devşirme aracı olarak kullanan bu yapılar uluslararası bağlantılar ve finansal ağlarla hareket eden çok boyutlu bir güvenlik sorunudur dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu yıl sonunda inşallah 1,8 trilyon dolar milli gelir ve 20.500 dolar kişi başına milli gelirle Türkiye artık üst ülkeler liginde yerini alacaktır. Türkiye'nin 21. büyük ekonomisinden 16. büyük

ekonomisi olmaya, ülkemizi yükseltmenin gururunu yaşıyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla vatandaşımızın huzur büyük ekonomisinden 16. büyük ekonomisi olmaya ülkemizi yükseltmenin gururunu yaşıyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kimseyi geride bırakmayan bir

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
1: Ekonomi.
2: Serbest piyasada gram altın 6791 lira 26 kuruş, Amerikan doları 48 lira 61 kuruş, euro 56 lira 43 kuruş, sterlin 65 lira 80 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 47 sent, bir bitcoin 77.328 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.467 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de batılı yönde nereden kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
1: Spor.
2: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, Erkekler Klasik Yay kategorisinde bronz madalya kazandı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.
3: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
0: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket,

0: canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çokokrem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dunkek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop cake koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Bir reklam.
3: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, Eki Cumalesi Ayhan Elektrik yanı numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla. Üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X.

Yaşamınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Makinemiz Tarık'tayız. Yaşamınızın hak ettiği özen burada. Adres Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Kar.

0: 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532-629-7478. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507-604-46-00.
0: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefonu 0553-593-1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su
2: Arıtma. Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çoko Krem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop cake koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklılere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklılere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası. Reklam.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

pembe tellim, ela gözlüm, tatlı dillim, güler yüzlüm. Senin için ben ölürüm, gitme.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532

0: 550-5197. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat, güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
1: En güzel hediyeyi de alsanız.
0: 0714-0532-550-5197. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat, güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.

0: çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çoko Krem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop cake koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Produ-

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyafet.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.
2: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
3: Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefli Koçlar'da Fakülte Ankara ve 3-4-5 All Star'la erken kayıt avantajları başladı. 5, 6 ve 7. sınıf, LGS, TYT ve AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533-230-79-68, 0533-524-72-07, Fakülte Ankara, hedefin burada başlıyor. Bir reklamı dinlediniz.
0: Her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi? Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Dün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
1: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
2: Yerel başlayan. Dünya.

0: Yine düşmemişsin deden giden gile.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
3: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çoko Krem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, Eti 24'lü Pop Cake Koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.
1: Bir reklam.
2: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
1: Her büyük başarı doğru eğitimle başlar. Şerefli koçların

Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Yeni Mahalle Eczane Sokak numara 9 Taksim'a Şerefli Koçlar Ankara. Fakülte Ankara. Eğitim

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095 Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Pro

0: sansasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kırık.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çoko Krem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop cake koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Radyo Tuz Gölü.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozipro

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çoko Krem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop cake koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklılere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklılere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: www.gmail.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.

gönül. Gönül sana nesihatim, çağrılmazsan var mı gönül? Seni sevmezse bir güzel, bağlanıp da durma gönül. Ne gezersin Şam'ı şarkı, yok mu sende hiçbir korku? Terk edersin evi barkı, beni boşa yorma gönül. Yorulursun gitme yaya, hükmedersin güne aya. Aşk denilen bir deryaya, çıkamazsın girme gönül. Ben kocadım, sen genceldin, başa bela nereden geldin? Kahi indin, kah yükseldin.

Yükseldin, şimdi oldun turna gönül. Bazı zengin, bazı züğürt, bazı usta, bazı şehirt, bazı koyun, bazı aç kurt, her bir renkten derme gönül. Veysel gönülden ayrılmaz, kahi bilir, kahi bilmez, yalan dünya yersiz olmaz, ister saçı sırma gönül.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Memiş Çelik, Cumhur İttifakı Şerefli Koçhisar Belediye Başkan adayı. Ortak Aklın tek adayı. 5 yıldır olduğu gibi bundan sonra da el ele. Okullarda kütüphaneler kurduk. Her okulumuza 7000 kitap hediye ederek okul kütüphanelerinin kurulmasına destek verdik. İlk tescilli ürünü aldık. Şerefli Koçhisar'ın ilk tescilli ürününü alarak Şerefli Koçhisar tahinlisini marka yaptık. Ücretsiz hasta nakilleri. İlçe dışında tedavilerine devam eden hastalarımızı ücretsiz olarak hastanelere ulaştırdık. Destek sizden, hizmet bizden. Cumhur İttifakı Şerefli Koçhisar Belediye Başkan adayı Memiş Çelik.
1: Radyo Tuzgulu.

ateşiyle yanmayan nasıl ocak yaksın ki? Çocuklu

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan

0: okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçsar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
1: Reklamları dinlediniz.